balkondaki kedi, bahçedeki kedinin şarkısını. Balkon kapısı açıldığında anında.

0: shona ongena yo Jesu
1: amen hallelujah hoshe inkosi yami baba ongiyathanda.